0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan devlet sanatçısı, viyolo virtüözü Ruşen Güneş'i saygıyla anıyoruz. 1940 yılında Beypazarı'nda doğan Ruşen Güneş ilkokulu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldu. 1961'deki mezuniyetinin ardından ilk solo viyolo sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katıldı. Wolton, Hindemith, Bartok gibi bestecilerin viyolo konçertolarını ülkemizde ilk kez seslendiren Ruşen Güneş, 1963'te burslu olarak gittiği Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde Frederick Riddle ve 1965'te kazandığı ABD bursuyla Indiana Üniversitesi'nde William Primrose'da çalıştı. 1971'de İngiltere'ye göç eden sanatçı, İngiliz Oda Orkestrası'nda 4 yıl solo viyola sanatçılığı görevini üstlendi. 1979-1987 arasında Londra Filarmoni Orkestrası'nda ve 1988 ile 2000 arasında da BBC Senfoni Orkestrası'nda aynı görevi sürdürdü. Necir Kazım Akses, Ahmet Adnan Saygun, Cengiz Tanç, Yalçın Turan'ın konçertolarının ilk seslendirmelerini yaptı. İlhan Osmanbaş, Sıdıka Özdil ve birçok bestecimizin eserlerini yorumlayan Güneş, 1998'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Saygun Viyola Konçertosu, Sunakan'la Mozart Senfoni Konsertant ve Mozart Keman Viyola Düetleri, Hindemith Matem Müziği, Telemann Viyola Konçertosu, Viyola ve Şiir, Türk Bestecileri ve Viyola, Edilbret ile Berlioz, Harold İtalya'da kaydettiği CD'ler arasındadır. Orhan Ağızkal'ın kaleme aldığı Viyola Düştü Yola, Ruşen Güneş isimli kitap, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı tarafından 2015'te yayınlandı. Usta viyola sanatçımız ve besteci Ruşen Güneş, 29 Mayıs 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı.

0: Kitap Kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz...
0: Kitap Kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak,

yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Bursan Klasik'te bir müzik masasında daha sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu dile getirerek başlamak isterim programımıza. Bugün temamız 1 Mayıs. Dünya tarihinin en önemli toplumsal hafıza günlerinden biri. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede resmi tatil olarak da kabul edilir. 1 Mayıs'ın geçmişi 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Chicago'da gerçekleşen işçi hareketlerine dayanır. Fakat aslında bu olaylardan 30 yıl önce Avustralya'nın Melbourne kentinde de taş ve inşaat işçileri fazla çalışma saatlerine başkaldırmak için uzun bir yürüyüş düzenlerler. 1886 yılında da Amerika'daki İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler haftada 6 gün 12'şer saat olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle işi bırakırlar. Chicago'da 500,000 insan bu gösterilere katılır ve tüm ülkeye yayılır. Bu grevler 4 Mayıs'ta meydana gelen ve tarihe Haymarket olayı olarak geçen olaylarla birlikte küresel bir sembole dönüşür. Bu tarihten sonra da 1 Mayıs yalnızca bir anma günü değil, emeğin, dayanışmanın ve kolektif mücadelenin simgesi haline gelir. 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. 2008 Nisan'ında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edildi. 2009 yılından bu yana da resmi tatil olarak kutluyoruz. Müzik tarihi de tabii ki bu dönüşümden bağımsız değil. Özellikle 20. yüzyılda besteciler müziği yalnızca estetik bir ifade alanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve politik bir anlatı aracı olarak kullanmaya başladılar. Bugün müzik masasında farklı coğrafyalardan ve farklı müzik geleneklerinden seçtiğim eserlerle emeğin, direnişin ve kolektif sesin müzikteki yansımalarını dinleyeceğiz. Tabii ki politik müzikler bunlar ama dayanışma için emeğin yanında baskının karşısında duran politikaları benimseyen besteciler ve yorumcuların müzikleri, kimileri de anonim olarak doğmuş ve günümüze kadar söylene gelmiş melodiler. Yelpazeyi geniş tutmaya çalıştım. Sanayi devriminin makina seslerinden, Birleşmiş Halkların asla yenilemeyeceğini söyleyen marşlara, Ciao Bella'ya kadar uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, müziklere geçmeden önce hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutlarım. Ülkemizde de işçinin yanında emeğe saygı duyan ve anlayan politikalar benimsemiş yöneticilerin çoğunlukta olmasını dilerim. Programımıza Alman besteci Hans Eisler ile başlıyoruz. Hans Eisler, 20. yüzyılın politik müzik üretiminde en belirleyici figürlerden biridir sevgili dinleyicilerimiz. Bertolt Brecht ile yaptığı çalışmalar, müziği doğrudan toplumsal işlevle ilişkilendiren bir anlayışın temelini oluşturuyor. Dinleyeceğimiz Solidaritätslied, 1930 tarihli boş mide anlamına gelen Kuhle Wampe filmi için bestelenmiş. Eser, işçi sınıfının kolektif mücadelesini doğrudan ifade eden, katılımcı ve slogan niteliği taşıyan bir müzik diline sahip. Yorumcumuz Alman şarkıcı, kabaretist, oyuncu ve yönetmen Ernst Busch. Eisler'in kendisi de var yorumcular arasında. Net bir dayanışma çağrısı dinleyeceğiz.

0: vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt.
1: Hans Eisler'in 1930 tarihli Boş Mide anlamına gelen Kuhle Vampe filmi için bestelediği dayanışma şarkısını dinledik. Şimdi Sovyet avantgardına geçiyoruz. Alexander Vasilyevich Mosolov, erken dönem fütürist orkestral müziği, piyano sonatları ve vokal müziğiyle tanınan Sovyet dönemi Rus bestecisidir. Iron Foundry başlıklı eserini dinleyeceğiz. Erken Sovyet döneminde sanayileşmenin müzikteki en çarpıcı temsillerinden biri, demir dökümhanesi anlamına gelen eser, bir fabrikanın içindeki ritmi ve enerjiyi orkestraya taşıyor. Çeliğin sesi, makinelerin düzenli hareketi ve insan emeği, sanayinin ve üretimin müzikal bir portresi gibi. Eser geleneksel melodik yapıdan uzak bir biçimde ritmik tekrarlar, sert orkestral bloklar ve metalik tınılar aracılığıyla makineleşmiş üretim süreçlerini taklit ediyor. Finlandiyalı orkestra şefi ve besteci Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Alexander Mosolov'un Demir Dökümhanesi başlıklı, bizi adeta bir fabrikanın içine götüren eserinden sonra sırada Rus besteci Dmitri Shostakovich'in ikinci senfonisi var. Bestecinin erken döneminde Sovyet ideolojisi ile modernist müzik dili arasındaki ilişkinin önemli bir örneğidir bu eser. Ekim devrimine ithaf edilmiştir. Nedir Ekim devrimi veya Bolşevik ihtilali? 1917'de Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Rusya'daki geçici hükümeti devirerek iktidarı ele geçirdiği ve dünyanın ilk sosyalist devletinin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin temellerini attığı tarihi olaydır. Çarlık düzenine ve savaşa son veren bu hareket 20. yüzyıl dünya tarihini şekillendiren en önemli siyasi ve toplumsal dönüşümlerden biridir. Dinleyeceğimiz ikinci senfonisinde besteci klasik senfonik formdan ayrılarak finalde koroyu öne çıkarır ki biz de senfoninin o final bölümünü dinleyeceğiz. Bestecinin bu yaklaşımı bireysel anlatımdan kolektif ses bütünlüğüne geçişi simgeler diyebiliriz. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası ve korosu seslendirecek. Dinleyelim.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı. Şimdi biraz yerel bir hafızaya yöneliyoruz. Ruhi Su dinleyeceğiz. Mehmet Ruhi Su 1912-1985 yılları arasında yaşamış Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözüdür. Türküleri derleyip çağdaş bir yorumla seslendiren, aydınlara türkü dinlemeyi öğreten efsanevi bir isimdir. Operacı sesiyle türküleri özgün bir tarzda yorumlamış, Dostlar Korosu'nu kurmuş ve siyasi görüşleri nedeniyle hayatının önemli bir kısmını baskı altında geçirmiştir. Ruhi Su, Türkiye'de halk müziği ile toplumsal bilinç arasında güçlü bir bağ kuran önemli sanatçılardan biriydi sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyeceğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız. Bu şarkı hem sözlü tarih geleneği hem de toplumsal anlatı açısından dikkat çeken bir eserdir. Bu yorumda Sümeyra Çakır ve Ruhi Su Dostlar Korosu da yer alıyor. Dinleyelim ve birlikte analım tarihimize yön veren sanatçımızı.

Ruhi Su ve Dostlar Korosu'ndan dinlediğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız adlı tarihimizdeki bazı olayları üzülerek hatırlatan şarkıdan sonra sırada Amerikalı besteci Aaron Copland'ın Fanfare for the Common Man başlıklı eseri var. Bu eser 2. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bir sipariş projesinin ürünü. Eser Eugene Goossens tarafından Cincinnati Senfoni Orkestrası için başlatılan bir girişim kapsamında bestelenmiş. Goossens, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz bestecilerden konser başlangıçları için fanfarlar istemiş ve bu uygulamanın 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı bestecilerle yeniden hayata geçirilmesini önermiş. Bu proje kapsamında toplam 10 fanfar bestelenmiş olsa da Copland'ın bu eseri günümüzde standart repertuar içinde kalıcı yer edinen tek eserdir. Aynı zamanda Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na giriş süreciyle ilişkilidir bu eser ve dönemin politik söylemlerinden özellikle de Henry Wallace'ın 1942 yılında dile getirdiği sıradan insanın yüzyılı ifadesinden dolaylı olarak etkilenmiştir. Goossens eserin askeri figürlere adanmasını önerirken Copland farklı bir yaklaşım benimsemiş ve başlığı bilinçli olarak sıradan insan için fanfar şeklinde belirlemiş. Bu tercih, savaş retoriği içinde bireysel askeri kahramanlık yerine anonim emek ve gündelik insan figürünü merkeze alan sembolik bir yön değişikliğine işaret ediyor. Bestecinin kendisi yönetiyor, Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Aaron Copland'ın Sıradan İnsan İçin Fanfar başlıklı eserinden sonra şimdi hepinizin yüzünde tatlı bir gülümseme yaratacak iki müzik var arka arkaya. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle ortaya çıkan 3 kuruşluk operadan iki bölüm dinleyeceğiz birlikte. Bu eser epik tiyatro anlayışının müzikteki karşılığıdır. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle 1928 yılında sahnelenen 3 kuruşluk opera, 20. yüzyıl müzik tiyatrosunun en radikal kırılma noktalarından da biridir aynı zamanda. Geleneksel opera formunun dramatik idealizmini bilinçli olarak parçalar, bunun yerine epik tiyatro anlayışı içinde izleyiciyi duygusal özdeşleşmeden uzaklaştırarak eleştirel bir mesafeye davet eder. Müzik sahnedeki anlatıyı süsleyen bir unsur değil, doğrudan toplumsal yapıyı sorgulayan bir araç haline gelir. Operanın merkezinde yer alan dünya, romantik ya da kahramanlık anlatılarından ziyade suç, yoksulluk, rüşvet ve burjuva düzeninin iki yüzlülüğü üzerine kuruludur. Weill'ın müziği bu atmosferi bilinçli olarak kabare estetiğiyle birleştirir. Caz etkileri, marş ritimleri ve ironik melodik yapılar aynı sahnede yan yana gelir. Dinleyeceğimiz ilk bölüm Mac the Knife, operanın açılış karakterlerinden birisi olan Mackie Messer üzerinden suç ve şehir yaşamı arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Bu karakter klasik anlamda bir kötü figür değil, modern kent toplumunun içinden çıkan, sistemin kendisiyle iç içe geçmiş bir suçluluk halinin temsili. Şarkının ironik yapısı, cinayet ve şiddet gibi temaları neredeyse rahatlatıcı bir melodik yüzeyle sunarak izleyiciyi etik bir çelişki içinde bırakır. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm Barbara Song ise eserin kadın karakterlerinden biri üzerinden bireysel arzu ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi ele alır. Bu bölümde Weill, melodik yapıyı daha kırılgan ve parçalı bir forma yaklaştırır. Şarkı, romantik beklentilerle ekonomik ve toplumsal zorunluluklar arasındaki çatışmayı görünür kılar. Böylece opera, bireysel hikaye anlatımından çok sistem eleştirisine yönelir. Bu iki bölümün en tarihsel yorumlarından biri, bestecinin eşi olan Lotte Lenya tarafından gerçekleştirilmiş. Lenya'nın yorumu, yalnızca vokal bir performans değil, aynı zamanda eserin ilk sahne estetiğini belirleyen referans bir icradır. Onun yorumu abartılı dramatizasyondan uzak, neredeyse konuşur gibi bir vokal çizgiyle Brecht'in yabancılaştırma etkisi anlayışına doğrudan hizmet ediyor. Bu nedenle Lenya'nın icrası 3 kuruşluk operanın tarihsel performans pratiğinde normatif bir referans olarak kabul edilir. Evet, hepinize 3 kuruşluk operayla keyifli dinlemeler diliyorum.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Üç kuruşluk operadan sonra şimdi anonim bir halk şarkısına geçiyoruz. Bella Ciao, kökeni Kuzey İtalya'daki tarım işçilerine dayanan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında partizan hareketiyle özdeşleşen bir direniş şarkısıdır. Pek çok yorumunu tanıyoruz. Dinleyeceğimiz yorumda Aleksandrov Ensemble eseri güçlü bir koro diliyle yeniden yorumlamış. Bu versiyon şarkıyı yerel bir halk ezgisinden çıkararak uluslararası kolektif bir ses haline getiriyor. Hepinizin içinde bir yerlerde bir anısı olduğundan eminim. Dinleyelim.

Az önce dinlediğimiz Bella Ciao, yerel bir halk ezgisinden doğarak zaman içinde uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş bir eserdi. Bu tür şarkılar bireysel bir anlatımdan çok kolektif bir hafızanın taşıyıcısı olarak işlev görüyor. Sözlü gelenek içinde şekilleniyor, farklı coğrafyalarda yeniden yorumlanıyor ve her seferinde yeni bir tarihsel bağlam kazanıyor. Şimdi ise bu kolektif sesin çok daha büyük ölçekli bir müzik formuna nasıl taşındığını dinleyeceğiz. Rus besteci Sergei Prokofiev'in Ekim Devrimi'nin 20. yılı kantatı. Bireysel ya da anonim halk şarkısından farklı olarak ideolojik bir anlatının büyük orkestral ve koral yapı içinde nasıl inşa edildiğini göreceğiz. Bir anlamda biraz önce duyduğumuz halkın sesi şimdi tarihsel bir anlatıya dönüşecek. Dinleyeceğimiz Victory bölümü, koro, orkestra ve metin aracılığıyla ideolojik bir zirve noktası oluşturuyor. Kiril Karabits yönetimindeki Staatskapelle Weimar ve Ernst Senf korosu seslendirecek. Dinleyelim Prokofiev Kantat'ın 7. Zafer bölümünü.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Latin Amerika'dan yükselen bir sesle kapatacağız. Inti Illuminati grubu tarafından yorumlanan El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, 20. yüzyılın en güçlü direniş şarkılarından biri. 1970'lerin başında Sergio Ortega ve Quilapayún tarafından Şili'deki Salvador Allende döneminin toplumsal hareketleri içinde şekillenmiş bir protest şarkıdır. 1973 darbesi sonrası yasaklanmasına rağmen uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş, kolektif mücadelenin evrensel müzikal ifadelerinden biri haline gelmiştir. Yani bu şarkı farklı coğrafyalarda aynı ideali taşıyan insanların ortak sesine dönüşmüştür. 1 Mayıs özel programının kapanışı için de uygun olacaktır diye düşündüm. İşçinin, emeğin, alın terinin görüldüğü, dayanışmanın hiç kaybedilmeyeceği nice yüzü gülen günlerimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Bu programı hazırlamamdaki yardımlarından ötürü radyomuzun teknik ustası Bahri Fedai'ye teşekkür ederken hepinizin emek ve dayanışma bayramınızı gönülden kutlarım. Ben Serla Balkarlı, Borsan Klasik'te kalın, müzikle kalın.

Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm, gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için Andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La Ci Darem La Mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebus az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Yusebus, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Yusebus, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün nesrinin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Florestan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempf seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini ev ve aile kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplini çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akar, güne

0: vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen,
5: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
6: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
5: Cevren ve hileyle aziz vatanın
7: bütün hükümetleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha elim ve daha bayım olmak üzere
9: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
10: gaflet
4: ve dalalet
7: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
9: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
7: Evet.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik et. Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Cuma Rapsodisi kuşağında Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Saat 13'e kadar mikrofonun başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün izlediğim zaman gözlerimi ekrandan ayıramadığım, beni en çok etkileyen bilim kurgu filmlerinden biri olan ve müziklerini her dinlediğimde bana aynı duyguları hissettiren bir yapımı konuk ediyorum. Yıldızlar Arası filmi bir saat boyunca Perdedeki Notalar stüdyosunun konuğu oluyor. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın yer aldığı, 2014 yılında Beyaz Perde'de yerini alan ve seneler öncesinden adını duyurup seyircisini merak içinde bırakan yapımın müzikleri, ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer imzası taşıyor. Hatta bu albümle Oscar'a aday da gösterilmiş. Filmde insanlık yok olmanın eşiğindeyken bir grup astronotun yaşanabilir başka bir gezegen bulmak için bir solucan deliğinden geçerek çıktığı tehlikeli yolculuğa tanık oluyoruz. Belki de hayatımız boyunca tanık olamayacağımız böylesi bir olayı Christopher Nolan yönetmen koltuğunda otururken ve Hans Zimmer'ın imza müzikleri eşliğinde izleyince hayran olmaktan kendinizi alamayacağınız bir film olduğunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Hoş geldiniz.

Perdedeki Notalar stüdyosunda Yıldızlar Arası filmini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. Oldukça ilginç bir konusu olması, bu konuyu bilimle desteklemesi ve görsel efektlerin başarısı sebebiyle yapım için pek çok olumlu eleştiri olduğunu söylemek mümkün. Solucan deliği konseptinin günümüzdeki en önemli araştırmacılarından biri olarak bilinen ve filmin baş yapımcılarından biri olan Kip Thorne, ne kara delikler ne de solucan delikleri bugüne kadar çekilen hiçbir filmde gerçekten olacakları şekilde gösterilmedi. Einstein'ın görelilik teorisinin ortaya konmasından bu yana gerçeğe yakın bir gösterim ilk defa bu filmde yapılıyor, yorumunda bulunmuş. Filmi ailemle birlikte ilk defa izlediğimde artık sinemalarda gösterimde değildi. Bu sebeple evde izlemiştik. Üzüldüğüm en önemli noktalardan biri böylesine göz kamaştıran bir yapımı dev bir ekranda izleyememek olmuştu. Bilinmez beni hep çok endişelendiren ama merak etmekten kesinlikle kendimi alamadığım bir olgu. Buna evren, solucan delikleri, kara delikler, derin denizler, üçüncü ve hatta dördüncü boyutun ardındakiler gibi pek çok konu dahil. Dolayısıyla benim gibi bu konuda çok meraklı biri ekran karşısında bir solucan deliği gördüğü zaman izlediğinin kurgu olduğunu bilse bile gözlerini ekrandan ayıramıyor. Christopher Nolan'ın filmlerinde defalarca kez işlediği zaman konusu, tabii ki Yıldızlar Arası filminde kendine çok geniş bir yer buluyor. Hatta filmle alakalı internette yaptığım araştırmalar sırasında boyutlarla alakalı çok ilginç bir teoriye rastladım. Teoriye göre aslında hepimiz dördüncü boyut olan zaman boyutundayız. Ancak üçüncü boyutta olduğu gibi değişiklikler yapmamız, boyut içerisinde hareket etmemiz mümkün değil. En azından zaman yolculuğu denen şey şu anda gerçekleşebilen bir tecrübe değil. Yani aslında dördüncü boyutta ana sıkışmış bir durumda bulunuyoruz, diyor teori. Hans Zimmer imzalı müziklerse tabii ki şaşırtmıyor. Akademi ödüllerine de aday olan albüm, baştan sona dinlediğimde de, tek bir parçasını dinlediğimde de, filmi izlerken kulak verdiğimde de beni gerçekten çok etkiliyor. Yapımı izlerken bana hissettirdiği merak ve büyülenme halini pekiştiren, hatırlatan bir albüm. Ve zaman zaman bu hisleri tekrar yaşamak için açıp dinliyorum. Yani aslında film müziği olarak görevini çok başarılı bir şekilde yerine getirdiğini düşünüyorum. Hem filmi izlerken sizi izlediklerinizle daha kuvvetli bir şekilde bağlayan ama aynı zamanda kendi başına var olmayı başaran, kendisini bir albüm olarak da dinleten bir çalışmadan söz ediyorum. Bu sebeple benim için yeri ayrı olacak diyebilirim. Perdedeki Notalar, Hans Zimmer imzalı Yıldızlar Arası film müziği albümüyle devam ediyor.

Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere veda etmeden önce Yıldızlar Arası filminde tekrar tekrar söylenen şair Dylan Thomas tarafından ölmek üzere olan babası için yazdığı "O Güzel Karanlığa Usulca Gitme" şiirinin ilk üç mısrasını paylaşmak istiyorum. O güzel karanlığa usulca gitme. Günün sonunda yaşlılık yanmalı ve kudurmalı. Işığın ölümüne karşı öfke, öfke. Ben Beste Su Bayramoğlu. Hepinize harika bir cuma günü ve hafta sonu dilerim.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından tanıttığımız Kenny Werner'ın yazdığı Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltıraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domenicone ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan devlet sanatçısı, viyolo virtüözü Ruşen Güneş'i saygıyla anıyoruz. 1940 yılında Beypazarı'nda doğan Ruşen Güneş ilkokulu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldu. 1961'deki mezuniyetinin ardından ilk solo viyola sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katıldı. Walton, Hindemith, Bartok gibi bestecilerin viyolo konçertolarını ülkemizde ilk kez seslendiren Ruşen Güneş, 1963'te burslu olarak gittiği Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde Frederick Riddle ve 1965'te kazandığı ABD bursuyla Indiana Üniversitesi'nde William Primrose'da çalıştı. 1971'de İngiltere'ye göç eden sanatçı, İngiliz Oda Orkestrası'nda 4 yıl solo viyola sanatçılığı görevini üstlendi. 1979-1987 arasında Londra Filarmoni Orkestrası'nda ve 1988 ile 2000 arasında da BBC Senfoni Orkestrası'nda aynı görevi sürdürdü. Necil Kazım Akses, Ahmet Adnan Saygun, Cengiz Tanç, Yalçın Tura'nın konçertolarının ilk seslendirmelerini yaptı. İlhan Osmanbaş, Sıdıka Özdil ve birçok bestecimizin eserlerini yorumlayan Güneş, 1998'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Saygun Viyola Konçertosu, Sunakan'la Mozart Senfoni Konsertant ve Mozart Keman Viyola Düetleri, Hindemith Matem Müziği, Telemann Viyola Konçertosu, Viyola ve Şiir, Türk Bestecileri ve Viyola, Edilbret ile Berlioz, Harold İtalya'da kaydettiği CD'ler arasındadır. Orhan Ağızkal'ın kaleme aldığı Viyola Düştü Yola, Ruşen Güneş isimli kitap Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı tarafından 2015'te yayınlandı. Usta viyola sanatçımız ve besteci Ruşen Güneş 29 Mayıs 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı zahmetsiz ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plus

solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

0: Füsun Özgüç'ün hazırladığı Kuğu'nun şarkısı Rapsodi'yi dinlediniz.
1: Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Mayıs ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız, Kenny Werner'ın yazdığı, Argun Çakır'ın tercüme ettiği Enstrüman Olmak, Müzikten Hayatın Her Alanına Ustalık Dersleri adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Kenny Werner'ın Pan Yayıncılık tarafından 2016'da yayınlanan kitabının adı nedir sorusunun doğru cevabı Zahmetsiz Ustalık olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Pan Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Kübra Kavak oldu. Dinleyicimiz Kübra Kavak'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Bursan Klasik'ten herkese keyifli bir gün diliyorum. Ben Bahri Fe-
1: Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai.

Müziğin ve hikayelerin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu programda sadece şarkılar yok, her notanın arasında saklı bir fikir, her melodinin ardında bir hikaye var. Bugün biraz iz süreceğiz ama öyle bildiğiniz gibi değil. Geçmişin sokaklarında, şüphelerin arasında gerçeğin peşinde. Ama öncesinde 1960 ve 70'li yılların o kendine has atmosferine doğru küçük bir yolculuk yapalım. Hazırsanız Sesler başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sislerfleri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Instagram'da Sislerfler İcatlar diye arattığınızda bu yolculuğun izlerini orada bulacaksınız. Her hafta olduğu gibi bugün de müziğin arasında iki farklı hikayeye kulak vereceğiz. Ama hemen söyleyelim, öncesinde şarkılarımızla güne renk katmayı sürdürüyoruz.

Ve artık yavaş yavaş bugünün konularına yaklaşalım. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de iki farklı başlık var. İlkinde bir icadı değil, bir fikrin, bir yöntemin ve belki de bir mesleğin doğuşunu konuşacağız. Dedektiflik. Gerçeğin peşine düşmenin, iz sürmenin ve görünmeyeni ortaya çıkarma isteğinin nasıl bir mesleğe dönüştüğünü hep beraber göreceğiz. Diğer konumuzsa çok uzaklardan gelen bir ses, sarangi. Hindistan'ın en eski ve en duygulu çalgılarından biri. Sesli harflerde hikayeler ve melodiler birazdan birbirine karışacak.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'desiniz. Bugün sadece bir mesleğin değil, modern dünyanın en merak uyandırıcı figürlerinden birinin, dedektifliğin icadına bakıyoruz. Dedektiflik mesleği, insanın kaosu düzenle, suçuysa akılla alt etme sanatıdır. Antik çağlarda suçları çözmek için sistematik bir yöntem yoktu. Ancak insanlar, özellikle yöneticiler ve krallar, gizli ajanlar ve muhabirler aracılığıyla bilgi toplamaya çalışıyorlardı. Bu, dedektifliğin en ilkel haliydi. Modern anlamda dedektifliğin temelleri ise 18. yüzyılın sonlarına doğru atıldı. Özellikle Fransa'da suç oranlarının artmasıyla birlikte devlet, organize bir soruşturma sistemi kurma ihtiyacı hissetti. Bu hikaye bizi 18. yüzyılın sonundaki karanlık ve tekinsiz Paris sokaklarına, hayatı binbir macerayla dolu bir adamın, Eugène François Vidocq'un peşine düşürüyor. Vidocq, dedektiflik mesleğini bulmadan önce bizzat sistemin dışındaydı. Bir firari, bir düellocu ve eski bir suçluydu. Ancak 1809 yılında Fransız polisine giderek tarihin en ilginç teklifini sundu. Bir hırsızı yakalamak için bir hırsızın zihnine sahip olmalısınız. Bu teklif kabul edildi ve Vidocq, dünyanın ilk sivil dedektiflik birimi olan Société'yi kurdu. O, suçluların dünyasını içeriden bilen ama artık o bilgiyi adaletin hizmetine sunan bir dahiydi. Vidocq'un bu dönüşümü kriminoloji tarihinin en büyük kırılma noktasıdır. O güne dek suçlular ya suçüstü yakalanır ya da işkence altındaki itiraflarla mahkum edilirdi. Vidocq ise kanıt kavramını icat etti. Kendi kurduğu birimde suçluların fiziksel özelliklerini, alışkanlıklarını ve kullandıkları yöntemleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu. Bu, bugünkü suçlu profili oluşturma tekniğinin atasıdır. Vidocq sadece suçluları yakalamıyordu, o suçun bir imzası olduğunu kanıtlıyordu.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Dedektiflik mesleğinin ortaya çıkışı sadece bir sezgi meselesi değil, aynı zamanda bilimin adalete el uzatmasıdır. Vidocq'un Paris'te başlattığı bu devrim, zamanla her bir ipucunu birer sessiz tanığa dönüştürdü. O dönemde bir merminin hangi silahtan çıktığını anlamak ya da bir ayakkabı izinin kime ait olduğunu kanıtlamak imkansızdı. Ta ki dedektifler laboratuvarı sokağa indirene kadar. Vidocq'un başarısı sadece kağıt üzerinde değildi. O sahada bir görünmez adamdı. En meşhur vakalarından biri Paris'i canından bezdiren kurnaz hırsız Müfa'yı yakalamasıdır. Müfa o kadar dikkatliydi ki polis asla izini süremiyordu. Vidocq, Müfa'nın ancak tanıdığı birine güveneceğini biliyordu. Günlerce kılık değiştirerek kambur ve yaşlı bir dilenci kılığında Müfa'nın her akşam gittiği meyhanenin kapısında bekledi. Aylarca suç dünyasının içinde yokmuş gibi davrandı. Sonunda Müfa'nın güvenini kazandı ve onu kendi hazırladığı sahte bir soygun planına dahil etti. Müfa, ortağının aslında Paris'in en büyük dedektifi olduğunu bileklerine kelepçe geçene kadar anlamamıştı. Bu olay dedektiflikte kılık değiştirme ve gizli operasyon tekniklerinin resmi olarak ilk kez kullanıldığı andır. Bu başarıların ardından Vidocq yöntemlerini daha da teknik bir boyuta taşıdı. İlk kez ayakkabı izlerinden kalıp almayı ve mürekkep kullanarak yazı karakterlerini analiz etmeyi başlattı. Suç mahalli artık sadece bir olay yeri değil, çözülmesi gereken karmaşık bir geometri problemiydi. Dedektifler kimsenin dikkat etmediği küçük bir toz parçasından ya da bir çamur lekesinden bir failin tüm hayat hikayesini okumaya başladılar. Vidocq, sahte paraların ayırt edilebilmesi için tahrif edilmeyen kağıdı bizzat icat edip patentini almıştı. Bir büyütecin ardına gizlenen o meraklı göz aslında modern dünyanın en güçlü silahını kullanıyordu. Gözlem. Mikroskobun altında aydınlanan karanlık sırları ve bir kılık değiştirme ustasının en kurnaz zihinleri bile nasıl kendi oyununda mat edebilmesini

Bursa'nın Klasik'te sesli harflerdesiniz. Gerçek hayatta Vidok neyse, edebiyat dünyasında da dedektiflik öyle bir fırtına kopardı. Dedektifliğin icadı sadece emniyet binalarında değil, kağıt üzerinde de büyük bir devrim yarattı. Edgar Allan Poe, Vidok'un anılarından ilham alarak tarihin ilk kurgusal dedektifi Auguste Dupin'i yarattığında okuyucu daha önce hiç tatmadığı bir zihinsel oyunun içine girdi. Ancak dedektifliği bir dünya fenomenine dönüştüren isim şüphesiz Sir Arthur Conan Doyle ve onun efsanevi karakteri Sherlock Holmes oldu. Holmes aslında Vidok'un gerçek hayatta uyguladığı tüm yöntemlerin mükemmel bir yansımasıydı. O bir pipo dumanının ardında sadece tümdem gelim yaparak koca bir gizemi çözebiliyordu. Dedektiflik artık bir şövalyelik türüydü. Kılıçla değil, büyüteçle ve akılla yapılan bir savaşın kahramanlığıydı. İlginç olan şudur ki Sherlock Holmes karakteri o kadar gerçekçi algılandı ki dönemin gerçek polisleri Scotland Yard'a gidip neden Holmes gibi yöntemler kullanmıyorsunuz diye sormaya başladılar. Aslında kurgu gerçeği eğitmişti. Holmes'un kimya setleri, sigara küllerine dair yazdığı monograflar ve ayak izi analizleri gerçek dedektiflerin eğitim müfredatına girdi. Edebiyat, dedektifliği sadece bir suç çözme yöntemi olarak değil, bir hayat felsefesi olarak topluma sundu.

0: Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de ilk konumuzun, dedektiflik mesleğinin doğuşunun sonuna yaklaşıyoruz. Paris'in çamurlu sokaklarında bir firari olarak başlayan, oradan bilim laboratuvarına ve ölümsüz roman sayfalarına uzanan dedektiflik serüveninde bugün artık DNA testleri, yüz tanıma sistemleri ve dijital ayak izleri arasında devasa bir yol var. Ancak teknolojinin en gelişmiş olduğu anlarda bile hala o temel ilke baki kalıyor. Doğru soruyu sormak. Dedektiflik bize şunu öğretti. Hiçbir suç kusursuz değildir. Sadece bazı ipuçları henüz fark edilmemiştir. Bu icat aslında insanın gerçeğe olan sarsılmaz inancını temsil ediyor. Her karmaşanın içinde bir düzen, her yalanın içinde bir açık var. Dedektif o açığı bulup dünyayı yeniden anlamlı kılan kişidir. Dedektifliğin aslında hepimize miras bıraktığı o eleştirel bakış açısını düşünelim. Bir esere bakarken arkasındaki hikayeyi aramak, bir senfonideki gizli temayı keşfetmek ya da hayatın içindeki küçük ayrıntıları fark etmek. Hepimiz biraz dedektifiz aslında. Vidocq'un o ilk arşivi bugün dünyanın en büyük suç veri tabanlarına dönüştü ama o ilk büyüteçli adamın merakı hala aynı tazelikte. İlk icat konumuzu burada sonlandırıp Fado köşesine geçelim. Fado'muzu dinledikten sonra da diğer konumuzla Sesli Harfler'de devam edeceğiz.
1: Bir ne?

Borusan Klasik'te seslerlerdesiniz. Ben Bahri Fedai. Programın ikinci bölümüne geçtik ve şimdi rotamızı Hindistan'a çeviriyoruz. Bu bölümde Hint müziğinin en etkileyici enstrümanlarından biri olan sarangi'nin geçmişten bugüne uzanan hikayesine kulak vereceğiz. Sarangi, yaylı çalınan geleneksel bir Hint halk çalgısıdır ve çoğu müzisyene göre insan sesine en çok yaklaşan enstrümanlardan biri olarak kabul edilir. Ve şimdi gelin bu büyüleyici sesle bir tanışalım.

Klasik Hint sarangisinde yaklaşık 40 tel bulunuyor. Nepal versiyonunda ise bu sayı oldukça düşer ve genellikle 4 tel kullanılır. Bu enstrümanda yalnızca üstteki birkaç tel aktif olarak çalınıyor. Geri kalan tellerse rezonans yani titreşim desteği sağlamakta. Dik tutulup yayla yani arşe ile çalınıyor.

Sesli Harfler'de icat konumuz enstrüman Sarangi'den bahsetmeye devam edelim. Hindistan'da 14. yüzyıldan bu yana kullanılan köklü bir enstrüman Sarangi. Genellikle tik ağacından yapılan gövdesi tek parça ahşaptan oyularak hazırlanıyor. Bu yönüyle Arap kökenli rebapla bir benzerlik gösteriyor. Geniş ve perdesiz bir sapı var. Bağırsaktan yapılan 3 ana melodi teli bulunuyor. Bazı türlerinde metalden yapılmış 4. bir tel eklenmekte. Bunun yanı sıra ana sesleri destekleyen çok sayıda metal rezonans teli yer alıyor. Sarangi çalınırken tellere klasik anlamda basılmıyor. Ses yay ve tırnak hareketiyle şekillendiriliyor. Özellikle Kuzey Hindistan'da sitar, sarod, tanpura, bansuri, tabla ve sarangi ön planda. Bu enstrümanlar Hint müziğinin zengin ve katmanlı yapısını oluşturan en önemli unsurlar.

Süslü Harfler'de Hint müziğinin derinliklerine inmeye devam ediyoruz. Sarangi form olarak bizim kemençeye benziyor. Yayla çalınıyor. Bu enstrüman özellikle vokallere eşlik etmek için de tercih ediliyor. Çünkü insan sesinin tüm inceliklerini yansıtabilme gücüne sahip. Geçmişte sarangi daha çok şarkıcılara eşlik eden bir enstrüman olarak görülüyordu. Hatta bir dönem sadece belirli sosyal çevrelerle özdeşleştiği için hak ettiği değeri de görmedi. Ayrıca melankolik tınısı nedeniyle üzgün bir enstrüman olarak etiketlenmesi de yaygınlaşmasını zorlaştırdı. Ancak zamanla sarangi sanatçıları bu algıyı değiştirmek için büyük bir çaba harcadı. Ve bugün sarangi solo performanslarıyla yeniden değer kazanan bir enstrüman haline geldi.

Ses Dertler'in sonuna geldik. Eşlik eden bu yolculukta bizimle olan herkese çok teşekkürler. Programımızda kaçırdığınız bölümleri yeniden dinlemek isterseniz Ses Dertler podcastlerine Karnaval mobil uygulamasından ya da web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Ses Dertler icatlar hesabından bizi takip edebilir, bu hikayelere siz de ortak olabilirsiniz. Ben Bahri Fedai, yeni bir bölümde Borusan Klasik'te yeniden buluşmak dileğiyle. Herkese mutlu günler, hoşça kalın.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli dinleyenler, Caz Fotoğraflarında radyolarınızdayız. Ben Levent Öget. Hepinize keyifli bir caz saati diliyoruz. Nicola Conte, Let Your Light Shine On albümünü 2018 yılında yayınladı. Bu albümde kendisinden şimdi ilk olarak dinleyeceğimiz bölümü hemen radyolarınıza getiriyoruz. İşte Nicola Conte, Spiritual Galaxy ile Caz Fotoğraflarında.

üzerinden iki çalışmaya daha yer vererek seçkimizi dinletmeye devam edeceğiz. İsveçli usta saksafoncu Magnus Lindgren bu topluluğun en tanınmış ismi ve mimarlarından biri olarak da öne çıkıyor. Ayrıca klavyeler ve vokal ile Conte'nin en yakın ilişkide bulunduğu müzisyen olan Stefani Di Piero albümde 13 çalışmaya imza atmış olan Nicola Conte'nin kimi parçalarına eşlik edecek. Dinleyeceğiniz bölümler Mystic Revelation of the God ile Nicola Conte yeniden radyolarınızda.

Borusan Klasik'te caz fotoğraflarında yeni bir seçkiyi sizlerle paylaşıyoruz değerli caz severler. İlk parçamız Nicola Conte'nin son albümlerinden bir bölümdü ve hemen bu albüm

Radyolarını yeni açan değerli caz severler, caz fotoğraflarında radyolarınızda devam ediyoruz programımıza. Şimdi de diğer dinleteceğimiz bir isim Norveçli besteci ve trompetçi Ike ısrarla caz gündemine geliyor. Albüm Ravensburg dinleyicilerine ulaştığında da hemen ilgi gördü. Matthias Ike çalışması aslında denilebilir ki pek çok albümün önüne çıkacak güzellikte işlerden oluşuyor. Albümde tüm parçaların Matthias Ike bestesi olduğunu hatırlatarak Girlfriend isimli kompozisyonlarına kulak verelim. İşte Matthias Ike ve işte Girlfriend radyolarınızda.

Değerli caz severler, programımızda İtalyan besteci ve gitarcı Nicola Conte ve ardından az önce de Matthias Aik son albümlerinden bir parçasıyla yer aldı. Girlfriend dinlediğiniz parçaydı. Şimdi de bir üçlü albümüne geçelim. Medeski Martin & Wood oldukça sık albüm çıkarıyor ve bu defa stüdyoya girerek Omnisphere adındaki albümlerini caz severlere sundular. 90'lı yılların başlarından bu yana 30'a yakın albüm yayınlayan bu üçlü günümüz avantgard cazında serbest jazz funk ya da elektrik denemelerde yapan ve ödüle de değer görülmüş olarak öne çıkan bir geçmişe sahip. Her iki ekibin katkısıyla oluşan 7 özgün beste ve Medeski Martin & Wood'un 2004'teki End of the World Party Justin Case isimli albümünden iki eserinde bu yorumda yer aldığını görüyoruz. Müzisyenlik, aranjmanlık ve performans üçlüsü bir bütünlük içerisindeki her iki tarafından gerçek özelliklerini koruyup yapıcı bir amalgam sağlıyor. Böyle diyor Zekeriya Şen, eleştirmen Zekeriya Şen. Evet, gerçekten de bu albüm Medeski Martin & Wood üçlüsünün sevenleri için mutluluk verici kompozisyonlara sahip iyi bir çalışma. Biz de şimdi bu albümden bir bölümü radyolarınıza getiriyoruz. Medeski Martin & Wood, caz fotoğraflarında. Borusan Klasik'te.

Caz fotoğraflarında az önce dinlediğimiz Medeski Martin'in Wood parçasından sonra devam edelim programımıza ve Kübalı saksafoncu German Velasco'yu dinleyelim şimdi de. Velasco, David Murray ya da Chick Corea, Miles Davis gibi caz devlerinin çalışmalarına da katılmayı başarmış bir isim. Velasco, birazdan dinlemeye başlayacağınız Timba and Fusion'u 2007 yılında yayınladı. Biz de bu sıralama içinde işte bu çalışmadan bir diğerine yer açmak istedik. Velasco'nun albümünde 8 parça yer alıyor ve kalabalık oluşumlu bir topluluk son derece uyumlu çalışlarla bu tarzı sevenlere de çok güçlü bir yapım sunuyorlar. German Velasco çok dengeli bir tarz ile hem kendi cümlelerini yansıtıyor hem de grubuyla ne denli iyi bir uyum içinde olduğunu gösteriyor. Sevgili caz severler, caz fotoğraflarında gelin birlikte dinleyelim bu yapımı şimdi. Her türlü saksafonu ve flüt kullanan Velasco, caz fotoğraflarının şimdiki kadrajında.

Değerli caz severler, Kübalı saksafoncu German Velasco'nun Timbaland Fusion albümünden bir bölüm dinledik ve bugünkü sıralamamızın son ismine geçiyoruz. Red Barat. Evet, pek çok caz sever için aslında Red Barat pek de bilindik bir isim değil hala. Onlar açıkçası böyle olsa da oldukça eğlenceli müzikleriyle yollarına devam ediyorlar. 6 kişilik topluluk farklı ülkelerden bir araya gelmiş müzisyenlerden oluşuyor ve kategorilere bağlı kalmadan bir karışım müziğini ortaya koyuyorlar. Funk, Hint motifleri, modernist denemeler, kimi zaman ise popüler kompozisyonlar onların müziklerinde yaptıklarının içinde yer alıyor. Ve özellikle de dikkat çekiyorlar. İşte şimdi onlardan seçtiğimiz kapanış parçamıza geçelim hemen. İşte Red Barat radyolarınızda ve bu haftalık biz burada bu parçayla tamamlıyoruz kendi bölümümüzü. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Ben Levent Öget, esenliklerle, hoşça kalın.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart, Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı eseri bu konudaki en etkili çalışmalardan biridir. Din ve devlet güçlerinin ayrımı ile kilisenin toplumsal etkisinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu, insanların dini inançlarını özgürce yaşayabilmeleri ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz.

nostro purtroppo. Schietto, mascalzone!

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan devlet sanatçısı, viyolo virtüözü Ruşen Güneş'i saygıyla anıyoruz. 1940 yılında Beypazarı'nda doğan Ruşen Güneş, ilkokulu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldu. 1961'deki mezuniyetinin ardından ilk solo viyolo sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katıldı. Walton, Hindemith, Bartok gibi bestecilerin viyolo konçertolarını ülkemizde ilk kez seslendiren Ruşen Güneş, 1963'te burslu olarak gittiği Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde Frederick Riddle ve 1965'te kazandığı ABD bursuyla Indiana Üniversitesi'nde William Primrose'da çalıştı. 1971'de İngiltere'ye göç eden sanatçı, İngiliz Oda Orkestrası'nda 4 yıl solo viyolo sanatçılığı görevini üstlendi. 1979-1987 arasında Londra Filarmoni Orkestrası'nda ve 1988 ile 2000 arasında da BBC Senfoni Orkestrası'nda aynı görevi sürdürdü. Necil Kazım Akses, Ahmet Adnan Saygun, Cengiz Tanç, Yalçın Tura'nın konçertolarının ilk seslendirmelerini yaptı. İlhan Osmanbaş, Sıdıka Özdil ve birçok bestecimizin eserlerini yorumlayan Güneş, 1998'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Saygun Viyola Konçertosu, Sunakan'la Mozart Senfoni Konsertant ve Mozart Keman Viyola Düetleri, Hindemith Matem Müziği, Telemann Viyola Konçertosu, Viyola ve Şiir, Türk Bestecileri ve Viyola, Edilbret'le Berlioz, Harold İtalya'da kaydettiği CD'ler arasındadır. Orhan Ağızkal'ın kaleme aldığı Viyola Düştü Yola, Ruşen Güneş isimli kitap, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı tarafından 2015'te yayınlandı. Usta viyola sanatçımız ve besteci Ruşen Güneş, 29 Mayıs 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir cuma akşamı ve bizler yine Borusan Klasik Radyo mikrofonlarında Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. İyi ki de birlikteyiz. Yıllara varan bir merhaba, yıllara varan bir birliktelik bu. 7 yılı aşmış, 8. yılı sürüyor sizlerle var olan muhabbetimiz. Evet, bu hafta gerçek anlamda bir moda, bir deyim var hani fenomen diye. Gerçek anlamda fenomen olmuş ama bunu da aslında hak etmiş bir kadın sanatçı üzerine kurguladık bu haftaki programımızı. Shakira'dan bahsetmek istiyorum size. Tabii bazı sesler vardır doğada. Onlar sadece kulağa hitap etmezler, yalnızca kulağa gelmezler. Bir dönemin içine yerleşirler, o dönemi ifade ederler. O seslerle anlarsınız o dönemin ne olduğunu. Tıpkı sinemadaki gibi. Mesela dönem filmlerinde kullanılan belirli filtreler vardır. Özellikle tarihi filmlerde ya da fantastik filmlerde. Film daha başlarken o filtreyi hissedersiniz. Aa, bu tarihi bir film diye. Aynı onun gibi ses de böyle. O da bir dönemin içine yerleşir ve kendini ifade eder. Bazı sanatçılar vardır. Onlar da yalnızca şarkı söylemezler. Aslında bir anlamda hem çağın sesini hem de çağın beden dilini değiştirirler. İşte bence Shakira biraz çağın beden dilini değiştiren bir sanatçı profili. Şimdi bu gece sizlerle Kolombiya'dan çıkıp dünyanın nasıl söyleyeyim, bir anlamda ritmine dönüşen, dünyanın ritmini oluşturan, dönüştüren bir sesi konuşacağız. Modern çağda dans eden bir, bu çağın hafızası haline almış bir bedeni ve bir sanatçıyı konuşacağız. Şimdi bir yanda tabii ne var? Doğunun kıvraklığı var. Bir yanda popun, özellikle batı popunun o mekanik, belki de elektronik pırıltısı, aydınlığı var. İşte onların hepsinin de tam göbeğinde, tam ortasında da Shakira var. Şimdi bir konser performansı sizlere dinletmek istiyorum. Pies Descalzos eserin adı, yalın ayak demekmiş. Şimdi bir canlı performans, yani konser performansı, bu canlı performans lafını da hiç sevmem. Konser kaydı dinleteceğim. Fakat konser kaydı dinletmek yetmiyor. Yani ben program boyunca hep konser kayıtlarına ağırlık verdim bu programda. Hayal edin lütfen. Yani çünkü Shakira'yı izlemek gerekiyor. Ha, nasıl baktığınıza bağlı tabii, o ayrı dava ama Shakira'nın bedeninde bütün Mezopotamya'yı, o Orta Doğu'yu, Latin mantığını, yani tam anlamıyla işte o Latin kültürünü, onların hepsini hissediyorsunuz. Hatta Levanten'i de hissediyorsunuz. Yani o işte Mısır'dan başlayıp İtalya kıyılarını şey yaparak, tarayarak İspanya'ya kadar inen o Arap kültürünü de hissediyorsunuz. Onun için izlemek gerekiyor. Hayal ederek izleyin o zaman. Bir dinleyelim bakalım. Pies Descalzos, yalın ayak.
1: Antigua, de pies descalzos y de sueños blancas fuiste. Balba, balba, eres piensa que el hierro siempre al calar.

Evet, hep bu alkışlar var Shakira'nın dünyasında. Hep bu çığlıklar var. Çünkü şöyle bir şey, seyircisiyle birlikte aslında sahne yapıyor. Yani konser seyirciyle birlikte oluyor Shakira'nın konserleri. Yani Shakira orada işte dans ediyor, insanlar izliyor. Shakira şarkı söylüyor, insanlar dinliyor falan değil. Baya baya seyirciyle birlikte. Öyle bir korelasyon var seyircisiyle. Şimdi Shakira, Kolombiyalı Carmen Ripoll Torrado ve Lübnan asıllı William Mebarek Shadi'nin kızları olarak dünyaya geliyor 1977'de. Çocukluk ve gençlik yılları Barranquilla'da geçiyor. La Rosa del Cristal adını verdiği ilk şiirini, evet, çok küçük, 4 yaşında yazıyor ilk şiirini. İşte şiirimsi bir şeydir herhalde o, bilmiyorum. Enteresandır, daktilo ile ödüllendiriliyor Shakira. Ve şiir yazmaya devam ediyor. Ailesi tarafından ödüllendiriliyor. Şiir yazmaya devam ediyor. Sonra bunları şarkılara dönüştürmeye başlıyor. 8 yaşındayken erkek kardeşlerinden birini kaybediyor. Çok çocuklu bir aile. Ve ilk şarkısını da işte böyle biraz dramatik bir olay ve onun üzerine lirik bir şarkı, onu kaybettiği erkek kardeşine ithafen yapıyor. Dansa çok büyük ilgisi var. Ve bu ilgi de tabii her sanat insanında olduğu gibi küçük yaşlarda ortaya çıkıyor. Şimdi Shakira babasıyla birlikte gittiği bir Arap restoranında ilk defa darbukayla tanışıyor. Bu kendi ifadesi. Ve hayran oluyor darbukanın sesine. Ve masanın üstüne çıkıp dans etmeye başlıyor. İşte orada başlıyor Shakira'nın bu dans şeyi, heyecanı. Aslında Shakira'nın yolculuğuna şöyle diyebiliriz. Yerellikten küreselleşmeye doğru, dünyalaşmaya doğru bir uzun bir yolculuk. Ama emek yüklü bir yolculuk Shakira'nın yolculuğu. İşte tabii şey oluyor, 90'ların sonunda dünya değişiyor. Bunu birçoğumuz yaşadık. MTV ekranları o dönemde böyle hep yeni yeni tanrılar üretiyor. 90'ların sonundan bahsediyorum. Hatta sonunda değil, ortalarından itibaren. Artık yalnızca müzik yetmiyor tabii. Görünmek gerekiyor. Görsel çok önemli. Çünkü hatırlanmak gerekiyor. Hatta biraz da büyülemek gerekiyor izleyiciyi. Bu da ne oluyor? Sahne şovlarıyla oluyor. Ve işte tam bu dönemde çıkıyor. O kıvırcık saçlı Kolombiyalı bir kız. Gencecik bir kız. İncecik böyle bir kız çıkıyor sahneye. Bir de şarkı söylemiyor yalnızca tabii. Ben

dünya pop müziğine yeni bir hareket dili öğretiyor. Mesela Michael Jackson'da da var bu. Bir hareket dili öğretiyor. Hadi burada duralım. Size Ohosasi diye çok evet Ohosasi çok güzel bir çalışma, Böyle Gözler diye, onu bir şey yapalım, bir dinleyelim, sonra sohbete devam.

Şimdi ilk başta zaten o ritimleri duyduğumuz vakit o daha doğucul, oryantalist demek istemiyorum. Daha o başka bir anlam çünkü daha doğucul melodileri, o slide kemanları falan duyduğumuz vakit anlıyoruz neyin geleceğini. Ama beklediğimiz gelmiyor, başka bir şey geliyor bu sefer. Dedim ya pop'un o mekanik şeyi de geliyor, mekanik tınısı da geliyor. İşte Shakira bu. Bu arada tabii biraz önce küreselleşmeden bahsettim, yerellikten küreselleşmeye diye. Onu işte siyasi jargona sahip arkadaşlarımız hemen sakın anladıkları gibi küresellikten bahsetmiyorum. Daha dünyasal, daha ne diyor eskiler ona, cihan şumul. Öbürü de şey, kainat şumul, evrensel olan da. Daha dünyasal bir noktaya gittiği anlamında kullandım küreselliği. Küreselleşme değil yani. Şimdi MTV çağı ve bedenin sahneye çıkışı var Shakira'nın hayatında bu dönemde. Sonrasında 2000'ler. Artık müzik yalnızca dinlenen bir şey değil. Kesinlikle 2000'lerde müzik dinlenmiyor. Yani yalnızca dinlenmiyor. Dinleniyor da izlenen bir şey olmak zorunda. Tek başına müziği değil. Çünkü işte klipler dünyası, şunlar bunlar. Ve yeni çağın bir anlamda işte kısa filmleri çıkıyor ortaya. Mesela ben ilk çıktığında kliplere hiç haz etmiyordum klip. Çünkü niye ya, bırakın insanlar kendi hayallerini kursunlar. İşte ne bileyim işte bir şey anlat. Her yerde kar var diyelim. Adamı bunu söylüyor diyelim. Ne oluyor şimdi? Onu herkes kendi karlı manzarasını hayal etsin diye hayal ediyordum. Öyle olsun diye düşünüyordum. Sonra olmadı. Buyurun işte kar bu, yer bu, her zaman da bu diye bir şey dayatıldı klip adında. Ama bu çok tuttu tabii. Çünkü görsellik girdi, imajinasyon girdi. Ama sizin bireysel imajinasyonunuz ortadan kalktı. Teslim oldu işin açıkçası. İşte bu klip çağı. Ve Shakira. Kameranın ritimle dans edeceğini çok iyi bilen bir Shakira'dan bahsediyorum. Bakın bunu bir televizyoncu olarak da söylüyorum. Bir televizyon yöneticisi olarak, bir televizyon programcısı olarak söylüyorum ve bir sanatçı olarak söylüyorum. Kameranın ritimle bir dansı vardır. Hadi şöyle bir iki şey yapalım, oynayalım, zıplayalım falan değil, o başka bir şey. Ama kamera ile ritim dans etmeye başladığı zaman oradaki yan yana geliş seyirciye başka türlü. İşte gerçek anlamda da klip budur. Bunu Batı'da bunun çok örneğini görüyoruz. Şimdi Shakira'nın sahnesinde beden yalnızca beden değil bir de. Tabii aslında neye nasıl baktığınızla da biraz bağlantılı bu ama bilmem anlatabiliyor muyum? Yalnızca beden değil. Mesela ben baktığım zaman Shakira'yı ben izlerken ben orada bir insanın vücudunda kocaman bir enstrüman görüyorum. Orada bir enstrüman var. Yani orada işte ritim tutan kalçalar var, bakışlar var, kollar, bacaklar şarkının devamını söylüyormuşçasına bir bütünleyen bir enstrüman var orada. İşte Shakira'ya biraz bence böyle bakmak gerekiyor. Ha! Erotik içeriklerle pazarın en kestirme yolu Shakira üzerinden denenmiş olabilir. Bundan bahsetmiyorum. Bu başka bir şey. Bu başka bir dünya. Bu Shakira'yı ilgilendiriyor. Ben izlediğim Shakira'dan ne anladığımı, dinlediğim Shakira'dan ne anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir eser daha dinleyelim lütfen. Whenever, wherever. Yani ne zaman ve nerede olursa olsun. Hadi dinleyelim, ondan sonra devam edeceğiz efendim.

Şimdi Shakira'yı anlatırken modern dünyanın dansını aslında tarif ettik. Şimdi bir soru soralım kendi kendimize ve diyelim ki yani insanlar konser salonlarını dolduruyorlar. Ya ne salonu, koca stadyumları dolduruyorlar işte Shakira'nın konserinde ya da benzer konserlerde. Burada gerçekten çok mutlu mu oluyorlar? Yoksa sadece daha mı hareketliler? Ve bu senkron mu onları mutlu ediyor? Yani birlikte hareket etmek mi mutlu ediyor? İşte burada da dansın büyüsü gizli. Birlikte yapılan dansın büyüsü gizli diye düşünüyorum. Şimdi belki de modern dünya gerçekten düşünmeyi, daha derinlikli düşünmeyi azalttıkça ritmi arttırıyor. Ritim bir taraftan yükselmeye başlıyor. Bunu onunla telafi ediyor. İşte ne bileyim gece kulüpleri ya da işte ne gece gündüz neyse kulüpler, efendim işte ekranlar, kısa videolar, sürekli bir tempo. İşte bugün de yaşıyoruz bunu, farkında mısınız? Yani sürekli bir telaş halindeyiz. Aman geç kaldık. Her şeye geç kalıyoruz. Telefona geç kalıyoruz, Instagram'a geç kalıyoruz, işte X'e geç kalıyoruz, bilmem neye geç kalıyoruz. Hatta onu yaparken bile böyle bir telaş halindeyiz. Sonra telaşlanıyoruz. Mesela internet kesildiği zaman krizlere giriyoruz. Krizlik geçiriyoruz. Niye geç kalıyoruz? Bir şeye geç kalıyoruz. Şimdi bu da bir ritim aslında. Düşünmeyi azalttıkça artan bir ritim mi, yoksa bizi mutlu eden bir ritim mi? Bitmeyen bir tempo. Ve Shakira. Bu çağın tam merkezinde duran Shakira. Şimdi burada Shakira mı çağı yönlendiriyor, yoksa çağ teknolojisiyle, tırnak içinde teknolojisiyle ilerlerken, o da tırnak içinde, Shakira mı buna tanıklık ediyor? İşte Shakira'ya biraz ya da muadillerine, benzerlerine biraz böyle bakıldığı vakit işin hem sosyolojik hem politik hem de müzikolojik karşılıklarını belki biraz yoklamak mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü Shakira yalnızca şarkıcı değil ki. Şarkı söylemiyor. Bir de enerjisini taşıyor çağın. Bir sembol. Nedir o? İşte kadın bedeniyle. Şimdi orada işte Shakira'yı böyle kalçalarını sallayan bir kadın olarak görüyorsunuz. Ama Kibele de öyle. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Shakira orada, yani kalça doğurganlıktır biliyorsunuz. Hem mitolojide hem sanat tarihinde ve sanatın içerisinde üretimdir. Efendim Kibele de bunun en büyük şeyidir, göstergesidir, Anadolu medeniyetinin o kocaman kalçalı, büyük büyük memeleri olan ve Anadolu'nun tam da ortasına bilgece oturmuş bir kadın olan Kibele'den bahsediyorum. Efendim o da üretimin şeyidir, yani kadın bedenine biraz böyle baktığımız vakit belki Shakira'da başka bir şeyi, başka bir ana fikri ya da yan fikri bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Amerikalı müzisyen ve söz yazarı olan Haiti asıllı Wyclef Jean ile birlikte seslendirecek bu eseri. Bak, kalçalardan bahsettik. Eser de bu. Hips Don't Lie. Kalçalar yalan söylemez. Hadi bakalım.

Evet, binlerce değil, on binlerce insan aynı anda dans ediyor. Bu şeyle, bu şarkıyla birlikte. Şimdi bu tabii bir gerçekten üzerinde oturulup, düşünülüp, konuşulması gereken, tahlil edilmesi gereken bir sosyolojik durum. Kötü mü? Hayır, hiç değil. Hiç değil. Dedim ya, insanların birlikte dans etmeleri aslında buna Shakira'nın yol açması, buna önce olması, yalnızca rolü bu Shakira'nın bu performansta. Ama asıl mesele, yani üzerinde durulması gereken mesele sahne değil, izleyenler. Abi bir stadyum düşünün ki, yani dev bir stadyum ve herkes dans ediyor. Muazzam bir şey bu insanlık tarihi için. Gerçekten muazzam bir şey. Ya bir dini ritüel gibi. Ben bunu bir makalemde Bilim ve Ütopya dergisine yazmıştım. Aslında bunun arkasında yatan tamamen antropolojide, yani insan histograsyasında ve antropolojisinde şey var. Dini bir ritüel var bunun arkasında. Bir zikir gibi aslında. İzlediğiniz vakit onu hissediyorsunuz. İşte gospel korsularda hakeza böyle. Şimdi küresel sahne işte bunu endüstri haline getiriyor. Sonra işte buradan her türlü alana akıp oradan bir sermaye, bir kar, bir artı değer çıkartabiliyorsunuz. Ne oluyor? Nereye getireceğiz lafı? Dünya kupalarını tabii. Sporla birleşiyor bu sefer. Dünya kupaları, dev organizasyonlar, efendim böyle milyarlarca ekran, kamera, milyarlarca seyirci. Artık tabii mesele ne oluyor? Mesele müzikten falan çıkıyor. Mesele yalnızca müzik olmuyor. Müzikten çıkmıyor da, hadi öyle demeyelim. Yalnızca müzik olmuyor. Müziğin sınırlarının dışına çıkıyor. Şimdi bir sanatçının, Shakira'da bu sefer şeyi de görüyoruz. Dünyasal, bütün dünyayı içine alan küresel bir markaya dönüşme hikayesi de var Shakira'nın yaşamı içerisinde. Gencecik bir kadın bu. Şimdi değil tabii, o kadar genç değil de, yani yarım yüzyıla yakın yaşamış. Böyle bir şeyi var. Böyle bir hikayesi var Shakira'nın. Bir de şu var. Shakira tabii yalnızca işte o bir ülkenin, bir bölgenin, işte yok Orta Doğu'nun, işte yok Lübnan'ın, yok şeyin, Kolombiya'nın, Amerika'nın, Avrupa, hayır, hiç böyle değil. Hiç böyle değil. Bir gezegenin ritmi haline alıyor. İşte bu çok az. Mesela şey de var, rock and roll döneminde de var bu. Rock and roll döneminde o böyle fişt, ortalığı kaldırıyor ayağa. Efendim. Hip hop'ta bir ölçü var, rap müzikte var mesela. Orada da bir ritimle birlikte yürüyen bir şey var, bir hayat var. Başka bir ölçüde yürüyor tabii. Onun da hikayesini anlatırım size. Tarihsel hikayesini, rapini. Çoğunuz zaten biliyorsunuz da hatırlatırım diyeyim. Efendim. Evet, gezegenin ritmi geliyor Shakira ile birlikte. Şimdi 2010 FIFA Dünya Kupası'na gidelim. Hadi gidelim. Vaka Vaka dünya genelinde büyük bir hit haline geliyor bu şarkı. Gerçekten de çok güzel ve muazzam bir şov. İnanılmaz bir şov. Şey geldi aklıma, Çin olimpiyatlarındaki dehşet, yani çok güzeldi o. Vurma sazlarla yapılan o çok güzel şov gibi. Bu da çok önemli. 2010 FIFA Dünya Kupası. Ve 37 ülkede bu eser Vaka Vaka müzik listelerinde bir numaraya yükseliyor. 37 ülkede bir numaraya yükseliyor. Futbolcuları, bak bu da çok enteresan. Bakın, savaş alanındaki askerlere benzetiyor aslında şarkı. Sözleri de enerjik bir dans koreografisi var. Sözleri, tamam siz askersiniz diyor. Hadi bakalım görev başına, yorulmak yok. Bir onur taşıyorsunuz sırtınızda falan. Böyle hafif de şey veriyor, enerji veren. Ama onları artık nasıl değerlendirirseniz. Görevlisiniz siz diyor aslında şeylere, futbolculara. Kazanmak zorundasınız. İşte turnuvanın belki de ruhunu yansıtan, yani ne bileyim 2010 FIFA Dünya Kupası ruhunu, belki de FIFA'nın ruhunu yansıtan en önemli dans gösterisi ve koreografisi ve şarkı sözleridir diyebilirim.
En popüler Dünya Kupası marşı olarak kabul ediliyor Vaka Vaka. Sonra şarkının bir de klibi var. Milyarlarca izlenme sayısına ulaşıyor. Evet, milyarlarca. Gerçekten öyle. Milyonlarca değil, milyarlarca izlenme sayısına ulaşıyor. Ve YouTube tarihinin de en çok izlenen kliplerinden biri olmayı başarıyor. Şimdi bir eser daha var. Onu da öncesinde dinleyelim. El Dorado World Tour, yani El Dorado Dünya Turu da seslendirdiği bir eser La La La ve hemen arkasından Baka Baka Design for Africa, yani bu kez Afrika için eseri bir dinleyelim efendim.

0: Muhteşem bir şov. Gerçekten muhteşem bir şov. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Shakira sesinin fazla güçlü olması gerekçesiyle okul korosuna alınmıyor. Çocuk yaşlarda ve sesinin müzik öğretmeni tarafından keçiye benzetiliyor sesi. Keçi sesi diye. Bu çocukta bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama bu hayal kırıklığı işte ondan sonra dansa yöneliyor zaten ve sonra tekrar müzik giriyor. Bir dönem ses tellerinde ciddi hasar yaşıyor. Kanama yapıyor ses telleri ve depresyona yol açıyor tabii bu. Kendi söylüyor bunu. Depresyon geçirdiğini. Bir süre hiç konuşamıyor. Bu yüzden çocukları ve ortağı Gerard Pick ile böyle el kol hareketleriyle iletişim kuruyor. Çünkü ses şeyine ne diyorlar onu, ben de bir ara bir sıkıntı yaşamıştım sesimde. Ses tatili değil de ses bir şeyi, ses perhizi. Ses perhizi uyguluyorlar. Hiç konuşmuyorsunuz. O çok kötü bir şey. Hele benim için. Hareketle iletişim kuruyor. Ve şöyle diyor: doğama bu kadar kök salmış olan sesimin hayattaki her şeyden vazgeçeceğimi hiç düşünmemiştim. O benim kimliğim ve şarkı söylememek dayanılmaz bir şey diye de sitesinde, resmi internet sitesinde de böyle bir bilgi var. Aslında şöhretin yalnızlığını yaşıyor Shakira. Onu da şöyle anlatıyor: etrafımda olmak çok zordu. Kocam benden daha kötü yaşadı. Birkaç gün yataktan bile çıkamadım. Çünkü depresyonumun beni bunaltmasına izin verdim. Çocuklar beni göremedi. Çünkü bana ne olduğunu bilmiyorlardı diyor. İşte o ses telli problemi yaşadığında. Sonra doktorlar ses telli ameliyatı olmasını tavsiye ediyorlar. Ama o bıçak altına yatmadan ses geri geliyor. Şimdi ne tuhaf değil mi? Milyonlarca insan sizi tanıyor. Kendinize, onlar sizi tanıdıkça siz kendinize uzaklaşıyorsunuz. Sahne büyüdükçe kendi sessizliğiniz büyümeye başlıyor. Çünkü alkış şimdi öyle bir şey ki bazen insanın içindeki boşluğu da kapatmaya başlıyor alkış ve yanılgıya düşüyorsunuz. Çok kalabalıkmışım gibi görüyorsunuz ama çok yalnızsınız. Bir konser performansı daha dinleyeceğiz şimdi. 2007 Hollanda'daki konser, Underneath Your Clothes, giysilerinizin altında. Bu performansı da dinledikten sonra kapatalım programımızı son eserle. Hadi bakalım.
1: I wonder if you remember this next song, because if you do, I would love to hear you sing.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, kıymetli dinleyenlerim. Ben de anlamadım nasıl geldik programın sonuna. Shakira'nın enerjisine kaptırdık kendimizi herhalde biz de. Bu akşam tabii başka bir açıdan, başka bir noktadan, çok da alışılagelmiş şin dışında bir noktadan bir pop yıldızına, Shakira'ya bakmaya gayret gösterdik. Ben bir de şunu da söylemek istiyorum. Shakira'nın çok önemli de bir performansını Mercedes Sosa ile birlikte yaptığı bir şey var, bir çalışma var. Orada da başka bir Shakira izledim. Onu da bir şey olursa, bir zaman olursa sizlerle paylaşmak istiyorum. O da çok önemli bir performans. O da protest bir şeyi, Mercedes Sosa'dan bahsediyorum tabii. Protest bir sanatçının yine öyle bir eserinin ilerlemiş yaşına rağmen oturduğu yerden okurken Shakira'nın ona bütün enerjisiyle ben de buradayım ve neyin ne olduğunun da inan en az senin kadar farkındayım dercesine ona eşlik etmesini ben son derece kıymetli buluyorum. Shakira ve Mercedes Sosa buluşmasını. Şimdi bu gece aslında bence bir sanat alanını, bir sanatçıyı beraber oturup değerlendirmedik. Oturduk. Birçok şey konuştuk sizinle, sohbet ettik, hasbihal ettik, bir dönem konuştuk, dönemler arasını biraz belki konuştuk. Ne bileyim işte televizyon çağında değil mi, klip dönemi, sonra ritim girdi işin içerisine ve o ritim bir anda dünyayı sarıverdi. Bu aslında dönem dönem var, mesela şey dönemi de var, o Güney Amerika döneminde de var bu. Ne zaman işte peki iyi her şey yolunda da biz kimiz acaba diye soran bir Güney Amerika yüzyılı var. Değil mi efendim, 19. yüzyıl. İyi 20. yüzyılın 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ortalarına kadar. Biz kimiz peki diyen bir dönem. Nueva Canción dönemi. İşte aynı onun gibi yeni fikirler. İnsanlıkta ve melodilerde değişen ve insanlık ve melodilerin buluştuğu, yeni fikirlerle buluştuğu dönemleri konuştuk. Ve işte bazı sanatçılar dedik ki şarkı üretmiyorlar, yalnızca çağın hafızasına küçük notlar bırakıyorlar. Shakira gerçekten onlardan biridir diye düşünüyorum. Benim baktığım pencereden böyle bir Shakira görünüyor. Şimdi son bir eser dinleyeceğiz. La Tortura. Yine bir konser çalışması. Ne demekmiş? İşkence demekmiş La Tortura. Borusan Klasik Radyo'da modern dünyanın dans eden hafızasını sizlerle birlikte konuk ettik. Hoşçakalınız efendim. Tekrar buluşmak üzere.

Capriccio. Ekrem Ataer hazırladı ve

Borusa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.